ekamanja ningarik pamalara kambira mambilya manamambilya mambilya mamuwaluwa mengawa ekamanja.